asırlardır yalnız. Pişmanım alın yazın. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm yokuşlar arasında kalır belki.

ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş, sen hakkını...

anne, anne. Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne. Ölme.

0: Yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadı mı?

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Bakanlar. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
5: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmesi amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. TÜİK, Mayıs 2026 konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre, Mayıs 2026 döneminde Türkiye genelinde ve bölge illerinde konut satış rakamları netleşti. Yapılan açıklamada, ilgili ayda Bayburt genelinde toplam 60 adet konutun satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Çevre illerdeki duruma bakıldığında ise, aynı dönemde Erzurum'da 632 konut, Erzincan'da 237 konut ve Gümüşhane'de 112 konut satışı yapıldığı kayıtlara geçti. Bayburt Üniversitesi Bowling Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Üniversiteler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'na katılan Bayburt Üniversitesi Bowling takımı turnuvayı toplam 10 madalyayla tamamladı. Turnuvada erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele eden Bayburt ekibi 5 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde ederek organizasyonda yer aldı. Bayburt ve 53 ilde organize suç operasyonu, 258 gözaltı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 54 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda sosyal medya platformlarında tetikçilik faaliyetlerini öven ve suç örgütü propagandası yapan şahıslar hedef alındı. Aralarında Bayburt'un da yer aldığı operasyonlar kapsamında toplam 258 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Sesi. Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiri yayımlandı. Toplantıda terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye ile 7 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü ve giderek şiddetlenen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Bakan Kacır, Avrupa'nın en büyük start-up ve teknoloji etkinliklerinden VivaTech'te dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Artvin-Erzurum Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki 3. maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu dün

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
0: Kafes PlayStation reklamları

Gece bir bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden, alıyorsun insanı.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
6: Varsan var, yoksan yokum. Senden geçiyor benim yolum. İnsandan indim. Ağzımda adın, uykuya dalmışım. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

0: Bayburt Sürücü Kursu. Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiri yayımlandı. Toplantıda terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye ile 7 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü ve giderek şiddetlenen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Bakan Kacır, Avrupa'nın en büyük start-up ve teknoloji etkinliklerinden Vivatech'te dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Artvin-Erzurum Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da

0: 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki 3. maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivertli 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Top 20 ilk 5.
4: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
5: 5 numara.
6: Bırak diyor kışına.
4: 4 numarada Umur Doma Zor.
5: 4 numara.
6: İnan ki zor kalabilmek.
4: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
5: 3 numara.
4: Sıla Hayran 2 numarada.
7: 2 numarada.
5: 2 numara.
8: Hep bir ıska, insanız usta. Anla bir kez beni, sen de susla.
4: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
5: 1 numara.
9: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
4: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat

0: Zidane'sta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmesi amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. TÜİK, Mayıs 2026 konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre, Mayıs 2026 döneminde Türkiye genelinde ve bölge illerinde konut satış rakamları netleşti. Yapılan açıklamada, ilgili ayda Bayburt genelinde toplam 60 adet konutun satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Çevre illerdeki duruma bakıldığında ise, aynı dönemde Erzurum'da 632 konut, Erzincan'da 237 konut ve Gümüşhane'de 112 konut satışı yapıldığı kayıtlara geçti. Bayburt Üniversitesi Bowling Şampiyonu

0: sırasında zirvede yer aldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Üniversiteler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'na katılan Bayburt Üniversitesi Bowling takımı turnuvayı toplam 10 madalyayla tamamladı. Turnuvada erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele eden Bayburt ekibi 5 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde ederek organizasyonda yer aldı. Bayburt ve 53 ilde organize suç operasyonu, 258 gözaltı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 54 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda sosyal medya platformlarında tetikçilik faaliyetlerini öven ve suç örgütü propagandası yapan şahıslar hedef alındı. Aralarında Bayburt'un da yer aldığı operasyonlar kapsamında toplam 258 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde harika bir cuma gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Tarihler 19 Haziran'ı göstermekte. Balamir Yıldız ben. Evde bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize keyifli vakit geçirmesini diliyorum. Yollarda bizi dinleyen dinleyicilerimize efendim kazasız belasız keyifli sürüşler. İş yerlerinde kulağı bizde olanlar da var. Onlara da bol bereketli kazançlı bir gün diliyoruz. Vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Hoş geldiniz.

Duyduk duymadık demeyinde başladık efendim. Rayman gitme dedim. Şimdi bakmayın o eski heyecan yok laflarına. Var heyecanımız değil mi? Zaten geçtiğimiz pazar sabahı meydanlardaki kalabalığı da gördük. Evlerdeki heyecanları da duyduk. 6.30'da alarmlar kuruldu. Kahveler içilmeden Türkiye marşları açıldı evlerde. Sonrası hüsran evet ama daha ilk maçtı bu değil mi? Bazen gerçekten tokat yemek, hele ki o tokadı erken yemek önemli. Hepimiz öyle gaza gelmiştik ki hepimiz bu grup çok kolay lider çıkarız diye geziyorduk. Gerçekleri yüzümüze çarptılar. Dünya Kupası'nda işler öyle yürümüyor. Sen istersen %80'e yakın topa sahip olma oranıyla oyna. İstersen 80 şut çek, 20'si isabetli olsun, skora bakacaksın. Maçı domine eden bir oyunu falan bir kenara bırakıp skor tabelasına odaklanacaksın. Avustralya-Türkiye maçı son zamanlarda en keyifsiz seyrettiğim maçlardan oldu. Çünkü varlık gösteremedik ama ülkece bizim çocuklara inancımız tam. Görün bakın nasıl değiştirecekler gidişatı ve nasıl şaşırtacaklar hepimizi. Evet, müzik diyoruz. Melda Gür Bey şimdi bizlerle, hemen ardından Hande Yener'den Kafandan Bunu Çıkar dinleyeceğiz. Sonra buradayız.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Hande Yener bizlere eşlik etti. Şimdi efendim tüm Türkiye resmen iki şeyi beklemiş geçtiğimiz pazar günü. Gündüz Türkiye Milli Maçı'nı, %89 oranı var maçın. Yani televizyonlarda reyting ölçüm cihazı olanların neredeyse hepsi maçı izlemiş. Bir diğeri de yeni bir dizi var daha 17 diye o. Evet, o da yaz ayları için çok iddialı bir reytingle tüm kategorilerde Milli Maçı'nın ardından ikinci olmuş. Milli Maçı'nın aldığı bu oran ve dizinin almış olduğu bu reyting başarısı aslında beni şaşırtmadı. Bu diziden daha önce bahsetmiştim. Erdem öyküsü, arkadaşlık, kardeşlik, aile, tüm bu olgularla yakaladı dizi izleyicisini çünkü. Evet, şimdi tabii başka maçlarımız da var. Bakalım nasıl reytingler gelecek. Eğer o maçı kazanırsak bu arada, ondan sonra sabahın 5'inde oynanacak maç üzerine koyarak devam edeceğiz. Evet, özledik çünkü birazdan gol diye bağırmayı, sarılmayı ve kucaklaşmayı, değil mi? Evet hanımlar beyler, devam edelim. Müzik diyelim. Tuğba Yurt, Yine Sev Yine şimdi bizlerle.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Ve Mabel Matiz Uçkun bizlerle birlikte oldu. Şimdi efendim internette skandal bir trend var. Tırnak için olurum trendi. Birkaç tane site ve uygulama üzerinden dönüyor işler. Millet görev veriyor siteden birbirine ve o görev tamamlanırsa bir de para ödülü koyuyorlar. Mesela sitedeki görevlerden bazıları şunlar. Markete gidip kasiyerin önündeki bantların üzerine çık ve koşu bandı muamelesi yap. Yaparsan $400. Ya da bir mağazaya gidip cansız mankenin yanında onun gibi dur ve müşterileri korku. Onun da ödülü $400. Bir görev var ki cana kast gibi bir şey. Diyor ki bu görevi ortaya atan şuursuz. Bir galon süt için ve ilk istifra eden elenir. Evet, kazanansa $6,450 alır. Yani ne diyeyim, bu açık açık böyle yapılıyorsa kapalı kapılar ardında daha pis, daha tehlikeli oyunlar oynuyorlardır eminim. Birileri parasıyla insanlarla oynuyordur eminim. Bunun hemen önünün kesilmesi gerekiyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet, Batuhan Sevimo şimdi yabaniyle bizlerle.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Aleyna Tilki bizlerle birlikte oldu. Efendim, Antalya'da bir işletmeci kafesinde maç izleyen müşterilerden para istemiş. Maç TRT'de, yani ücretsiz bir kanalda malum. Normali parasız maç yayını yapılması. Müşteriler de haklı olarak tabii isyan etmişler. O isyanın sonu sözlü bir tartışmaya kadar gitmiş. Yani kusura bakmayın ama açmayın kafenizi o zaman, değil mi? Para istenmez müşteriden. Ha, müşteri geldi, ne yiyor ne içiyor, sadece oturuyor. O zaman işte bu durumla karşılaşınca ona uygun bir dille bir hesap götürürsünüz, değil mi? Tamam, ama öyle bir durum da yok ortada. Adam içiyor çayını, kahvesini, yiyor tostunu, böreğini, sen bir de üzerine maç parası alamazsın. Hadi bizleri geçtim, oraya turistler de geliyor. Yapmayınız, etmeyiniz. Sürekli kendimizi rezil edecek yeni icatlar çıkartmayınız lütfen. Evet, müzik diyelim. Merve Özbey, Yerli Eksen şimdi sizlerle.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu. Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Evet, Berkay'ın ardından birlikteliğimiz devam ediyor, anladım dinledik. Şimdi X, Y ve Z kuşağı olarak adlandırıyoruz dönemin kuşaklarını, değil mi? X'i en başa koyuyoruz, Y'yi ortaya, Z'yi de çizginin en sonuna. Herkes zaman zaman bu üçünden birini suçluyor. Okan Bayülgen bu durumla ilgili bir şeyler söylemiş. Haklı ama kısmen. Çocuklar iyi ama anne babalar problemli. Y ve X'lerde problem var demiş. Yani bazı ailelerde ciddi problemler var. Evet, çocukları desen sallamazlar. Verirler ellerine teknolojik cihazları, saatler geçirmesine göz yumarlar. Bir hata yapıldığında çocuktur yapar devam etsin derler. Böyle kontrolü kaybediyorlar. Aksini yapanlar yok mu? Var. Düzgünce evladını yetiştiren ve onları sapacağı kötü yoldan döndüren sayısız aile var. Bazen de döndüremeyen. Çünkü Z kuşağı sosyal medyalardan çok etkileniyor. Evde efendi, evden çıkınca zorba olabiliyor. Günün sonunda bazen anne baba bile anlamıyor onun içinde yaşadıklarını. İşte burada ince çizgi dikkate alınmalı. Sorun kökten çözülmeli. Çocukların etkileneceği oyunlar, sosyal medyadaki o videolar yok edilmeli. O yüzden ülkemizde yapılan sosyal medya düzenlemeleri o kadar doğru ki zamanla göreceğiz faydalarını. Evet, Levent Dörter şimdi bizlerle. Çok.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere bu sabah saatlerinde Rize'ye gitti. Gürlek, milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşum

0: Onların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisine ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek dedi. İçişleri Bakanlığı 26 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul merkezde olmak üzere ülke genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı kapsamında hazırlanan soru kitapçıklarıyla sınav evrakını ve 81 il ve Lefkoşa'daki 254 sınav merkezine götürülecek 531 araç Ankara'dan yola çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes beklediklerini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivertli 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Murat Dalkılıç'ın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi küçük Karayip ülkesi duymayan, bayrağını öğrenmeyen kalmadı. Oysa kupaya kadar Curaçao denince akla sadece yaptıkları ünlü likör geliyordu. Bütün dünyada tarihleri sömürgecilik altında ezilerek geçmiş halklar bunlar. Bugün milli takımlarında oynayanlarsa fakirlikten Hollanda'ya göçmüş ailelerin çocukları. Yani hem bir tarihi bir rövanş var ama bir yandan da Hollanda'nın bir alt takımı gibi. Kupada attıkları bu goller, yaptıkları çalımlar turizmine de güzel yansıyacak bence. Niyetlenmedim değil ama biraz tuzlu. Zaten nedir ki? Bizde Dünya Kupası'na marş yazanlar bile toplanıp gitse adamların nüfusu kadar duyduk duymadık demeyin. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

Evet, Ersay Üner'in ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Nokta dinledik. Şimdi magazin diyelim. Oriental Asena 2017'de evlenmiş, eşi Hasan Dere ile birlikte Almanya'ya yerleşip sahneleri 8 yıl bırakmıştı. Geçen yaz sonu boşandığını, bir hafta sonra da sahnelere geri döndüğü haberini aldık. Evet, sanki ayrılığın nedeni eşinin sahneye çıkmasını istememesi şeklinde sunulmuştu o ara. Aradan geçen 8 ayda Asena yeniden aşık oldu. Kanikudu ile bu kez Yalova'da çiftliğe yerleşti ve artık danstan ziyade de müziğe ağırlık vereceğini söylüyor. Ne oldu ilk ayrılığın gerekçesi? Kocaman bir soru işareti. Devam müzik.

0: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi. Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum. Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Bilge Nihan'ın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan milli takıma marş yazacağım diye şarkıcılar az daha birbirlerini izleyecekti değil mi? En az 10-15 marşa denk geldim. Kaçırdıklarım da vardır elbet. Ama daha ilk yenilgide ses soluk kesildi. Arkadaş hani iyi günde kötü günde destekleyecektik takımımızı? O zaman sizinki milli takıma destek değil. Başarı olursa o dalgadan nemalanmak niyetliymiş. Evet, utanmasalar ben o kadar güzel marş yazdım ama takım oynayamadı falan diyecekler. Aralarından bir tek 24 yıl önce Bir Oluruz Yolunda yazan Tarkan'ın destek açıklamasına denk geldim. Milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım diyor Tarkan. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine Bir Oluruz Yolunda dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma. Tam da budur bence. İşte Tarkan bu yüzden Tarkan. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

Evet, Gökhan Türk ben, bizlere eşlik ettim. Şimdi Brezilya'da bungee jumping deneyimlerken halatı bağlanmadan atladığı için hayatını kaybeden kadınla ilgili soruşturma sürüyormuş efendim. Yani gerçekten pes. Bütün dünyayı dehşete düşüren olayda 3 erkek kollarının üzerinde kaldırdıkları kadını 40 metre yükseklikteki köprüden boşluğa bırakıyorlar. Yaylanmasını sağlayacak halat bağlı olmadığı için de kayalara çarpıp hemen ölen kadına karşı bir kasıt olup olmadığı araştırılıyor. Genelleme yapmamak lazım tabii ama bazı memleketler var ki artık Akdeniz toplumları mı desek, sıcak iklim insanları mı desek bilemiyorum, böyle teknik titizlik isteyen konularda daha az güven uyandırıyor. Brezilya'da işte böyle mesela eğlence için helikoptere binen insanlar var. Benim bir arkadaşım Brezilya'ya gitmişti. Aynı böyle düşündüğü için helikoptere falan binememişti. Ön yargı tabii. Adamın rahat hareketlerine bakıp hemen senaryo yazıyorum. Şimdi bu abi gece kız arkadaşıyla kavga etti falan filan. Sabah baş ağrısı, zaten gece uyuyamadı. Tam o sırada da telefon gelince o kahrolası somunu sıkıştırmayı unuttu. Hikaye bu. Genellememek lazım ama buna neden olan bir Japon olsa mesela, biliyorsunuz ki en azından kendisi de harakiri falan yapacak kazadan sonra. Olayda anlamadığı nokta şu. Hadi kadını kaldırıp 40 metreden kayalara atan 3 hoca görmedi. Ya kadının kendisi, yanındaki nişanlısı da mı fark etmedi hiçbir şeye bağlanmadan atıldığını, bilemiyorum. Evet efendim, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

ucuz dese bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem.

gelse bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsem yok diyemem.

Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsen de uyansam mı? Ben ateştim sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır, artık öpsen de uyansam mı?

Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan karanfil mide dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Kendine özgü aromasıyla bilinen bu baharatın sindirim sistemini desteklediği ve mideyi rahatlatmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar dengeli tüketildiğinde karanfilin sindirim sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini de ifade etmiş. İçeriğinde bulunan doğal bileşikler mide salgılarının dengelenmesine yardımcı olarak besinlerin daha kolay parçalanmasına katkı sağlıyormuş. Bu sayede yemek sonrası oluşan ağırlık hissi ve hazımsızlık şikayetleri de tabii ki azalıyor. Şişkinlik ve gaz problemi yaşayan kişiler de karanfilden fayda görebilirmiş. Geleneksel kullanımda karanfil çiğnemenin veya karanfili çayın içine atıp çayı tüketmenin sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olduğu biliniyor. Özellikle ağır yemeklerden sonra tüketildiğinde. Bu arada aynı zamanda karanfil güçlü antioksidan bileşenler de içeriyor. Ve karanfil ağız ve mide sağlığına yönelik olumlu etkileriyle öne çıkan bir baharat. Evet, birazdan veda edeceğiz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bir gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

0: gel.
1: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Balımir Yıldız ben. İyi tatiller. Hoşça kalın.

0: Yoğurthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmesi amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. TÜİK, Mayıs 2026 konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi verilere göre, Mayıs 2026 döneminde Türkiye genelinde ve bölge illerinde konut satış rakamları netleşti. Yapılan açıklamada, ilgili ayda Bayburt genelinde toplam 60 adet konutun satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Çevre illerdeki duruma bakıldığında ise, aynı dönemde Erzurum'da 632 konut, Erzincan'da 237 konut ve Gümüşhane'de 112 konut satışı yapıldığı kayıtlara geçti.

0: Bayburt Üniversitesi Bowling Şampiyonası'nda zirvede yer aldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Üniversiteler Arası Bowling Türkiye Şampiyonası'na katılan Bayburt Üniversitesi Bowling takımı turnuvayı toplam 10 madalyayla tamamladı. Turnuvada erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele eden Bayburt ekibi 5 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde ederek organizasyonda yer aldı. Bayburt ve 53 ilde organize suç operasyonu, 258 gözaltı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 54 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda sosyal medya platformlarında tetikçilik faaliyetlerini öven ve suç örgütü propagandası yapan şahıslar hedef alındı. Aralarında Bayburt'un da yer aldığı operasyonlar kapsamında toplam 258 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
3: 5 numara. Bırak diyor kışına.
2: 4 numarada Umur Doğma zor.
3: 4 numara. İnan ki zor
2: kalabilmek. Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: Sıla Hayran 2 numarada.
5: 2 numarada.
3: 2 numara.
6: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni sen de sus.
2: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın bir numarası.
3: Bir numara.
7: Kaçamadım iyi ki bırakmadım peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
2: Yeni şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
8: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
9: Bir durmadık demeyiz sona erdi. Sona erdi.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi Bayan Giyim Mağazası'nda. Stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK

0: Street Giyim.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye,

0: bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanımız iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgelerden birinde Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmekten de geri durmuyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine yüksek öğretim kurumları sınavı nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim personeli A Milli Futbol Takımı'na destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki 3. maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan, ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak, Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken, kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerde, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
1: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 15 numara.
1: Ümit şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Tan Taşçı. Daha yayınlanmadan yaz sezonunun en çok konuşulanları arasına giren yeni şarkısı gidişatı 12 Haziran'da müzik severlerle buluşturdu. Söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan şarkı, sanatçının alışılmış romantik ve dramatik anlatımının dışına çıkarak roman ve Balkan esintileriyle bezeli, enerjik yapısıyla dikkat çekiyor. Modern Türkçe pop altyapısını hareketli ritimler ve canlı enstrümanlarla buluşturan gidişat, güçlü nakaratı ve yüksek enerjisiyle daha yayınlanmadan dinleyicilerin radarına girmeyi başaran bir şarkı. Şarkı listemize bu hafta 20 numaradan giriş yapıyor.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Tantaşlı Gidişat dinledik. Geldik 19 numaraya. Edis konserlerinde önce Rafet Erroman'ın Yalancı Şahidim şarkısını, sonra Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını canlı olarak söyledi. Ve evet, hakkını vermiş her iki şarkının da. Zor böyle şarkıları söylemek. Yıldız Tilbe'nin birçok şarkısı gibi Delikanlım da çok zor. Şarkı listemizde bu hafta 19 numarada.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Oğuzhan Koç, Bunun Adı Aşksa vardı. Yeni bir şarkı yeni listeye giriş yaptı. 17 numaradaysa Sefo'dan Yine Seni Severdim dinledik. 16 numaradayız. Listemizde bu hafta 16 numarada yeni bir giriş var. Blok 3 Son Bir Dans. Arka arkaya çıkardığı şarkılarıyla müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Blok 3, şimdi de kariyerinin en iddialı sahne şovlarından biriyle gündeme gelmeye hazırlanıyor. Bu arada Blok 3 28 Haziran Pazar gecesi İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda La Katedral adını verdiği dev konserle sahneye çıkacak. Müzik dünyasında şimdiden büyük merak uyandıran bu dev organizasyon yalnızca bir konser değil, adeta görsel bir şölene dönüşecek. Blok 3'e sahnede 120 kişilik dev senfoni orkestrası, dans ekipleri ve özel koreografiler eşlik edecek. Işık, sahne ve prodüksiyonuyla uzun süre konuşulacak bu dev etkinlikte müzik, gösteri ve sahne performansı tek bir çatı altında buluşacak. Son Bir Dans listemizde 16 numarada.

0: aman aman aman.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
4: 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 14 numara.

Taş yeni single çalışması Kuralsız'la dijital platformlarda yerini aldı. Yazdığı hit şarkılarla milyonların beğenisini kazanan Yalçın Taş yeni şarkısının sözü ve müziğini de kendisi yazdı. Eğlenceli yaz

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Berkay'dan Aslanlar Doğuyor dinledik. 11 numaradaysa Mustafa Sandal Saygı Bir Konseri yorumu Zinet Salih'den En Kötü ihtimalle dinledik. Geldik 10 numaraya. Zeynep Bastık'ın Misafir isimli yeni teklisi yayınlandı biliyorsunuz. Latin esintili gitarlar ve R&B dokunuşları taşıyan şarkı yaz hissiyle birleşen melodik yapısı üzerinden ayrılığın ardından gelen özlem duygusunu merkezine alıyor. Söz ve bestesi Kozmaz'a ait olan parçanın prodüktörlüğünü Elber Tutku üstlenirken mix ve mastering çalışmaları ise Utku Ünsal imzası taşıyor.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Sezen Aksu'dan Canım Olmaz ki dinledik. Yıllar önce sözleri İsa Gülümser tarafından yazılan şarkıyı İyisin Tabii adıyla Deniz Seki'den dinlemiştik. 8 numarada ise Ayşe Hatun Önal'dan Su Damlası vardı ve 7 numaradayız. İrem Derici Kim Özleyecek? İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için İlk adımı attı. Yeni albümünün habercisi olan Kimi Özleyecek müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesini ise Kerem Aktağ üstlendi. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da bizlerle buluşmuştu. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. 7 numara

0: Akanlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: 20 numara.
6: 15 numara.
7: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
5: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Nazan Öncel ve Sezen Aksu düeti. İki büyük ozan erkeklerde yanarda buluştu. 5 numarada ise Sıla Hayran dinledik. Geldik 4 numaraya. İkilen ve Tuğba Yurtiş birliğiyle içiyorum ederimize bu hafta listemizde yükselişte olan şarkı.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 2 numara. 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada zirveye veda eden isimler Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli dinledik. 2 numarada ise Derya Uludağ'dan Hani Vardı. Şarkının klibinde ayrılık yaşayan bir kadının zamanla nasıl değiştiği işlenmiş bu arada, mutlaka izleyin derim. Bu hafta zirvenin ortağı olan şarkıydı. Geldik zirveye. Semih Cenk, Üzülmedim Ki bu hafta listemizde 1 numarada. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanımız iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgelerden birinde Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmekten de geri durmuyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine yükseköğretim kurumları sınavı nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim personeli A Milli Futbol Takımı'na destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivertli 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan, ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla bu çok güzel cuma gününde retroda ben Eylem sizlerle birlikteyim. Programa Kayahan'la başladık 1992 yılından. Beni anlamadın ya. Nilüfer'le devam ediyoruz. Aynı yıldayız. Şarkımız da Yeniden Sev. Hoş geldiniz.

Modası geçmeyen tek dönem 90'lar oldu desek yeridir. Müziği de unutulmuyor, yaşam stili de beraberinde getirdiği yenilikler de. 90'ları görmeyen nesil bile 90'ların her türlü detayına hakim. 90'lar hakkında bilmemiz gereken birkaç tane bilgiden bahsedeyim. Tetris. Tetris uzayda oynanan ilk oyun olma özelliği taşıyor. Bir dönem bugünün cep telefonu gibi kimsenin elinden düşürmediği Tetris'ler Rus astronot Sparrow tarafından da çok seviliyor olmalı ki 93 yılında beraberinde uzaya götürüyor bu oyunu. Retro'ya 1995 yılından Metin Arolat'a ait Dert Değil şarkısını çaldık ve Mirkelam'la devam ediyoruz. 98 yılındayız.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Nefesin albümü 1993 yılında yayınlandı ve o günden yıl 2022'ye kadar Kenan Doğulu'nun birçok şarkısını keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Bu albümden seçtiğimiz şarkı Çatlasın Tüm Düşmanlar ve 2002 yılındayız. Nilkara İbrahimgil'in ilk albümü Nil Dünyası'ndan bugün sizlere çalacağım şarkı Pelin.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir. Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Instagram oylamanızda belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

90'lı yıllar hakkında ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum. Bugün nasıl ki iPhone hayatımızı domine ediyor, o zamanlarda en başta Nokia telefonlar geliyordu. Ve bu telefonda yılan oynamayanı ortamlarda çok da ciddiye almıyorlardı. Her ne kadar 90'ların sonuna yetişmiş olsa da 3210 modeli parmaklara kramp girmesine sebebiyet verdi mi? Bence verdi. Seden Gürel'in ardından Serdar Ortaç'ta tempomuzu biraz düşüreceğiz. 2000'li yıllardan bir şarkı seçtim sizlere. Mesafe.

0: spotu. Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim gururumuzda. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

İlk olarak 1998 yılında yayımlansa da 93'te İngilizce'ye çevrilmesiyle Amerika'da satış rekorları kırıyor ve zirveye yerleşiyor. Ve bu vesileyle 90'ların en çok satan kitabı unvanını alıyor. Öyle ki 2002'ye kadar süren bu furya, simyacıyı gelmiş geçmiş en çok satan Portekizce kitap haline getirdi. 90'lı yılların şarkılarını çalıyoruz ve bu arada 90'lar hakkında da ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum sizlere. Şahsenem 2000 yılından Efsane Aşk albümünden Yüreğim Meskendir Aşka dedi ve 93 yılını atlıyoruz. Sinan Erkoç, Uykularım Delik Deşik şimdi bizimle.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Gümüşsu'da jeolojik etüt çalışması yapıldı. Bayburt Merkez Gümüşsu Mahallesi sınırları içerisinde imara esas jeolojik jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirildi. Güvenli ve planlı yapılaşma süreçlerinin altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülen sondaj faaliyetleri Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından denetlendi. Sahada yapılan incelemelerde zemin yapısının tespitine yönelik işlemlerin yasal mevzuata uygun biçimde sürdürüldüğü bildirildi. Bayburt'ta anne adaylarına gebelik ve bebek sağlığı eğitimi. Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu kapsamında anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde gebe danışanlara sağlıklı gebelik süreci, yeni doğan tarama testleri ve çocukluk çağı aşı takvimi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda resmi katılım belgeleri takdim edildi. Yetkililer, gebelik süreci ve çocuk bakımı konusunda bilgi almak isteyen tüm vatandaşların merkeze başvuru yapabileceğini bildirdi. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü şantiyeleri denetledi. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli, il genelinde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarına yönelik şantiye denetimlerini sürdürüyor. 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılan incelemelere, İl Müdürü Cengiz Sevim de katıldı. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sahada, binaların mevzuata uygunluğu incelendi. Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede, öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte, öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmeleri

0: amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburt Haber.com yerel haberleri sundu.

0: 01. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
5: Retro devam ediyor.

İyi kalbime, ellerine sağlık. Sonrasında bugün programımızın kapanış şarkısını Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümünden seçtik. 1994 yılındayız. Sevdanın tadı. Pazartesi günü yepyeni bir haftada ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Görüşmek üzere.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Bir gün yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
2: 5 numara. Bırak diyor akışına.
1: 4 numarada Umur Doğma Zor.
2: 4 numara. İnan ki zor
1: kalabilmek. Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp gitse de.
1: Sıla Hayran 2 numarada.
4: 2 numarada.
2: 2 numara.
5: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni sen de susta.
1: Ve geldik zirveye Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
6: Kaçamadım iyi ki bırakmadın peşimi.
1: Şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

küfelik. Bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi. Dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar. Titanik battı, sen çek küreyi. Çek çileyi gözünde.

0: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

Ünifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz ünifem.tr.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Gümüşsu'da jeolojik etüt çalışması yapıldı. Bayburt Merkez Gümüşsu Mahallesi sınırları içerisinde imara esas jeolojik jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirildi. Güvenli ve planlı yapılaşma süreçlerinin altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülen sondaj faaliyetleri Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından denetlendi. Sahada yapılan incelemelerde zemin yapısının tespitine yönelik işlemlerin yasal mevzuata uygun biçimde sürdürüldüğü bildirildi. Bayburt'ta anne adaylarına gebelik ve bebek sağlığı eğitimi. Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu kapsamında anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde gebe danışanlara sağlıklı gebelik süreci, yeni doğan tarama testleri ve çocukluk çağı aşı takvimi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda resmi katılım belgeleri takdim edildi. Yetkililer, gebelik süreci ve çocuk bakımı konusunda bilgi almak isteyen tüm vatandaşların merkeze başvuru yapabileceğini bildirdi. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü şantiyeleri denetledi. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli, il genelinde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarına yönelik şantiye denetimlerini sürdürdü.

4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılan incelemelere İl Müdürü Cengiz Sevim de katıldı. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sahada binaların mevzuata uygunluğu incelendi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Kamu spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

Sen bana bir an gün gidişin.

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
2: Gördüm

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: En özel anılarınızdan gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklam

0: Reklamlar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.

0: gün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah, halimi perişan etti birisi.

Seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde, Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le...

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm, bu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtım. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar senin neyine? Bakışıp da görüşemedik seninle, uz-

0: Petek Reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim.